Çabat, babat, pip, pop, çıkıdut, stıkıdut, stıkıdut, pırvap, pavara, pipa.